mismo sulk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

İşte böyle sevgili dinleyenler, ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yeni şarkı dinlersek dinleyelim, söz dönüp dolaşıp Sezen Aksu'ya gelir bence.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle bir haftanın da haberlerine bakalım mı? Amazon yağmur ormanlarının altında 2000 yıllık bir sır yatıyormuş meğer. Hem de öyle sıradan bir sır değil. Araştırmacılar ormanın sadece %3'ünü taramışlar ve yüzlerce antik toprak yapı bulmuşlar. Üstelik aralarında pentagram yani 5 köşeli yıldız şeklinde yapılar da var. 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu şekilleri kim çizdi?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Otolastik.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

notlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Peki bu aralar ne yapacağız? Yani birçok şeyden şikayet ediyoruz. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Meditasyon yapmaya ne dersiniz? Bilim insanları demişler ki, sadece 7 günde acaba beynimizde neler oluyor? Meditasyon yaptıktan sonra. Bakacağız birazdan sonuçlara.

Evet, 7 gün boyunca ara ara meditasyon yapsak ne olur? Toplamda yaklaşık 33 saat rehberli bir meditasyondan bahsediyoruz. Gerçekten beyinde birçok şey değişiyormuş. İçsel düşünceler ve sürekli kendi kendimize yaptığımız o bitmek bilmeyen konuşmalar var ya, beynin bu aktiviteleri azalmış. Üstelik kanda da metabolizmada da iyileşmeler görünmüş. Yani beynimiz de biraz bizim gibi aslında. Bir hafta beni rahat bırakın, kendimi toparlayayım diyor. Denemeye değer bence.

Birazdan moda üzerine konuşalım. Ya moda demişken Cemil İpekçi'nin YouTube sayfasını takip ediyorum. 5. bölüm yayınlandı galiba. Ne kadar içten, ne kadar güzel, çok keyifli bir sohbet. Tabii moda deyince aklımıza Cemil İpekçi geliyor. Çok başarılı bir modacıydı biliyorsunuz. Yurt dışında ülkemizi de başarıyla temsil eden isimlerden bir tanesi. Peki moda deyince aklınıza ne geliyor? Acaba bu sezon, gelecek sezon ne giyeceğiz falan. Önceden modanın patronları vardı, onları takip ediyorduk ama artık çok da öyle değil. Artık sosyal medyada görüp bakıp aslında ne giyilecekler ortaya çıkıyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzaktan toplantıları değil mi? Absürt ve komik şeyler de yaşanmıştı. Hala hatırladığım birkaç tane video var mesela. Beni gülümsetiyor. Yeni Zelanda'da yeni bir şey yaşanmış ama. Yeni Zelanda'da bir belediye meclisi üyesi bu işi biraz fazla evden yapmış. Toplantıya evden bağlanıyor ama evin neresinden derseniz banyodan. Kameranın arkasında ne var derseniz mis gibi kurumaya bırakılmış çamaşırlar. Meclis toplantısında gündem maddeleri konuşulurken katılımcıların gözü bir yandan da arkadaki çamaşırlara kayıyor. Ama üyemiz son derece profesyonel, hiç istifini bozmuyor. Ben toplantıdayım arkadaşlar, çamaşırlar da kendi halinde. Konuşmaya devam ediyor. Anlayacağınız, uzaktan çalışmanın bir sınırı yok.

şöyle bir 10 saniye düşünün ve tekrar ne kadar zor olup olmadığına karar verin. Bazen bazı şeylere çok önyargılı bir şekilde davranıyoruz bence. Mitolojik bazı kelimelerden bahsedeceğim. Çok eski kelimeler bunlar ama hala günlük hayat içerisinde kullanıyoruz. Eko onlardan bir tanesi. Ne demek? Yankı demek. Tanrıça Hera tarafından cezalandırılarak sadece başkalarının söylediği son sözleri tekrar edebilen orman perisi Eko'dan geliyor bu kelime. Bundan sonra bir tık daha dikkatli kullanacağız herhalde. Mentor var mesela. Odysseia destanında Odysseia'nın oğlunu emanet ettiği okula akıl hocası mentorun adı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Küresel okyanus açıklarında sıcaklıklar Temmuz'da rekor seviyeye ulaşmış. Temmuz 2026'dan bahsediyoruz. Ortalama 21 dereceyle kayıtlardaki en yüksek okyanus yüzeyi sıcaklığının görüldüğü Temmuz ayı olmuş. Gerçekten sıcaklık değerleri yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen dikkat ediyorsunuz ama özellikle günün bu saatlerinde çok da dışarıda olmamayı, eğer dışarıdaysanız illaki yanınızda su bulundurmayı, şapka takmayı ya da güneş şemsiyesi kullanmayı lütfen unutmayalım. Kendimize ve sevdiklerimize dikkat edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Japonya'dan öyle bir icat geldi ki sıcaktan bunalanlar, buzdolabını aç da biraz serinle demek artık şaka olmayacak. Çünkü Japonlar aşırı sıcaklara karşı insan buzdolabı geliştirmişler. Adı da Duhimon Box. İçine bir insanın sığabileceği kadar büyük paslanmaz çelikten bir kutu düşünün. İçine giriyorsunuz ve sistem de sizi serinletiyor. Ya yaz sıcağında ben artık eriyorum dediğimiz noktada çözüm belli. Buzdolabına giriyorsunuz. Gerçi bizde bu icat tutarsa yazın evlerde yeni bir tartışma başlayabilir. Yani ciddi ciddi girmeyi düşünür müsünüz bu buzdolabının içine bilmiyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Son yıllarda yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Mesela biriyle flört ediyorsunuz ve mesajınıza cevap vermiyor. Arıyorsunuz, açmıyor. Ne oldu? Ghostlandınız. Meğer bu hayaletlik hali artık aşk hayatında sınırlı değilmiş, iş hayatına da taşımış durumda. Genelde Z kuşağının yaptığı şeylerden bir tanesi. Z kuşağından bazı adaylar iş görüşmesinden sonra mesajlara cevap vermiyor. Hatta işi kabul edip başladıktan birkaç gün sonra bir bakıyorsunuz kendisi ortada yok. Çok acayipler değil mi?

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma günü. Aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın perşembesi çoktan başladı. Biz tabii bu perşembenin tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Yine bu iki saat boyunca radyonuzun sesini kısamayacağınız en iyi şarkılar, kulağınızı kaçıramayacağınız keyifli haberlerle hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bazı ilanlarda görmüşsünüzdür. Fiyat için DM yazıyorlar. Özellikle sosyal medyada mesajlaşma üzerinden fiyat veriyorlar. Kişiye özel mi fiyat veriyorlar? Herkes için aynı fiyat geçerli değil mi? Neden fiyat yazmıyorlar diye düşünürken Türkiye'de Ticaret Bakanlığı bu konuya el atmış ve taşınmaz taşıt ticaretinde sahte ilanların önüne geçebilmek amacıyla denetlemelere başlarken sosyal medya ortamında paylaşılan ilanlara artık bundan böyle fiyat bilgisi verilmesi zorunluluğu getirmiş. Aklınızda olsun. Bu yüzden sosyal medyada fiyat için mesaj yolunu kullananların ceza aldığını hatırlatmış olayım. Peki, sosyal medya dünyanın gündeminde pek çok konuda, özellikle denetleme konusunda gündeminde biliyorsunuz. Sizin de şikayet olduğunuz mevzular varsa bildirmeyi ihmal etmeyin sosyal medyada.

Dünyadaki en sadık dostlar köpekler. Öyle bildik, öyle öğrendik, öyle gördük. Aslında öylelerdi gerçekten. Peki geçtiğimiz gün Dünya Köpek Günü kutlanmış. Kediler günü olurdu, köpekler günü olmaz mı? Köpeklerin sadık dost olduğu yadsınamaz bir gerçekken neden köpek sahibi olmamız gerektiğini anlatan sebepleri sıralamışlar bize. Evet, birer kedimiz var pek çoğumuzun. Evcil hayvanı deyince ilk akla gelen kediler ama köpeklerin daha insan canlısı, daha yakın bir dost olduğunu pek çok kez deneyimledik. İnsanların acılarını hissettiğini, herhangi bir sıkıntısı olan insana karşı daha çok yakınlaştığını söylüyorlar misal köpeklerin. Empati kurma konusunda kedilerden daha yetenekli oldukları kesin. Hatta koku alma duyularıyla bazı hastalıkları dahi teşhis edebildikleri söyleniyor. İş kaynaklı stresi azaltıyormuş misal köpekler, kediler azaltamıyorlar. Formda kalmanıza da yardımcı olurlar. Zira her gün onları yürüyüşe çıkartmak lazım. E tabi sizi daha sosyal bir birey haline getirirler. Peki daha pek çok sebep var. Siz o sebeplerden birini mutlaka fark edip bir evcil hayvan sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Biz kadınlar ömrümüzün bilmem kaç yılını makyaja harcıyorduk. Artık bu son makyaj trendlerinden sonra ömrümüzün yarısından fazlasını harcıyoruz herhalde. Yok, ben o kadar makyaj yapmayı sevmiyorum ama böyle kat kat makyaj yapanlar, adeta bir tablo gibi yüzünü boyayanlar daha dikkatli davranıyorlar. O halde sevgili hanımlar, allık kullanırken yaptığımız hatalardan bahsedelim. Bütün hataları tamamladık. Bize kalan allık kullanırken yaptığımız hatalar oldu. Peki bu hataları da düzeltebilmek adına fazla allık uygulamayacaksınız. Yanlış yere uygulamayacaksınız. Doğru yere uygulamak için böyle aynaya bakıp dümdüz bir gülümseyeceksiniz. Gülümsediğinizde yanaklarınızda yükselen elmacık kemiklerinin kenarları allığı uygulamak için en ideal yer. Yüzünüz küçükse biraz daha aşağıda uygulayabilirsiniz. Doğru şekilde dağıtacaksınız. Tek bir yerde kalmayacak. Doğru fırça, doğru allık rengi ederken yüzünüze en yakışan şekli siz bulacaksınız aynanın karşısında. Böyle Heidi yanakları gibi kıpkırmızı kalmasın yanaklarınız. Peki, sadece gülümsediğinizde değil, her an mutlu hissettiğinizde Allah'a ihtiyaç duymadan pembe olsun yanaklarınız.

Güne başlarken, hazırlanırken, bir yere gideceğiniz zamanlarda, hazırlık yaparken çok fazla vakit harcıyorsanız o halde hazırlanmadan önce kıyafetlerinizi, yapacağınız makyaja bir karar vermek gerekiyor. Misal işe gitmeden bir gün önce kıyafetleri hazırlamanın, kıyafete uygun nasıl makyaj yapacağınızı düşünmenin size faydalı olacağını düşünüyorum. Peki sabah güne hazırlanırken daha hızlı hazırlanmak isteyenler, geç kalmak istemeyenler için küçük bir tüyo olsun, önceden hazırlık yapmak mutlaka her zaman işe yarar, unutmayın.

Belki de çok yoğun bir iş günü geçiriyorsunuz ya da çalıştığınız günün sonrasında kalabalık aile ortamında kendinizi dinleyemiyorsunuz. Eğer sessiz kalmaya ihtiyacınız varsa size sessizliğin faydalarından bahsedeceğim. Belki rahatlamak için müzik dinliyor olabilirsiniz, arkadaşlarınızla dertleşebilirsiniz, uzun uzun sohbet edebilirsiniz ama sessizliğin sinir sistemine daha iyi etkileri olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Bilim insanları zihni susturmanın daha sağlıklı bir beyne giden yol olduğunu söylüyorlar. 2013 yılında yapılan bir araştırma 2 saat sessiz kaldığınızda tansiyonun düştüğünü, kalp ritminin yavaşladığını, konsantrasyonun arttığını, odaklanmanın iyileştiğini söylüyorlar. Bu yüzden en azından bir 2 saat kendinize sessiz anlar, alanlar oluşturmaya bakın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Mesela bir yerimiz ağrıdığında, başımız ağrıdığında, ağrı kesici aldığımızda başımızın ağrıdığını nereden biliyor? Ya da bir bacak ağrısı için, bir sırt ağrısı için misal ağrı kesici kullandığınızda nasıl bir anda oraya iyi geliveriyor? Dişiniz ağrıdığında, diziniz ağrıdığında ağrı kesici orayı nasıl buluyor? Aslında ilaçların böyle bir hedef bulma yeteneği yok tabii ki. Ağrıyan yeri tespit edip de oranın ağrısını geçirmiyorlar. Aslında vücudumuzdaki biyokimyasal süreçle alakalı diyor uzmanlar. Ağrı kesiciyi aldıktan sonra ağrıyan yeri arayıp bulmuyor ağrı kesiciler. Kana karıştıktan sonra vücudun büyük bölümüne dağıldığı için ağrı oluşumunda rol oynayan biyokimyasal süreci etkileyerek nereniz ağrıyorsa oranın ağrısını azaltıyor. Açıkçası bütün vücudunuzda var aslında ağrı kesici. Siz sadece ağrıyan yeri hissettiğiniz için onun azaldığını fark ediyorsunuz. Böyle işliyor ağrı kesicilerin çalışma prensibi diye hatırlatmış olayım merak edenlere.

Tüketim toplumuyuz. Kabul edelim. Tüketiyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk bıkıyoruz. En son ne zaman mesela bir albümü baştan sona dinlediniz? Eskiden albüm çıksın diye beklerdik. Sonra single'lar oluşmaya başladı. Müzik dünyası tek tek şarkı sundu. Albümler biraz daha az dinlenir oldu. Misal eski zamanlarda biz bir albüm çıktığında albümü alıp baştan sona bütün şarkıları dinlerdik. İçinden en sevdiğimiz şarkıyı belirlerdik. Defalarca kez dinlerdik. Belki de bize en çok uyan şarkıyı fark ederdik. Peki siz bu son yıllarda en son ne zaman bir albümü baştan sona dinlediniz? Peki Berkay'la devam edeceğiz. Bal Badem'i dinleyeceğiz ama albümlerden bahsetmişken Berkay'ın 7 yıl aradan sonra çıkarttığı 7. albümünden de bahsetmek istiyorum. Yeni albümü Kavi ile dinleyicisiyle buluştu. Albümü baştan sona dinlemek isteyenler için albüm dijital platformlarda paylaşıldı, haberiniz olsun. Bal Badem'i dinleyelim.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik.

Oldukça sıcak bir haftayı geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu hafta da çok sıcak olduğu için biraz yavaş mı geçiyor? Daha perşembe günündeyiz, daha önümüzde cuma var ama hafta sonu bir serinleme varmış. Merak etmeyin, o serinleme yine bize Eylül'ü hatırlatacak gibi, zira Ağustos'u uğurlayacağız bu hafta sonunda. Peki bu sıcak perşembe günün tadını çıkartırken yapılan araştırmalar, meteoroloji örgütlerinin yaptığı açıklamalar 2026 yazının tarihin en sıcak yazı olabileceğini ortaya çıkartmış. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olaylarının hafızamızdaki en güçlü olaylardan biri olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Meteoroloji ofisine göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. Tabii 2027'yi görmeden bunu bilemeyiz ama şimdi daha iyisi gelene kadar en iyisi bu diyelim sıcak yıllar arasında.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Hani bir söz vardır, bilir misiniz? Ağaç mısın sen? İstemiyorsan değiştir bulunduğun yeri diye. Hiçbirimiz ağaç değiliz ki istediğimiz yeri değiştirebiliriz. Günümüz koşullarında ağaçların bile yerlerini değiştirebiliyorlar. Peki, eğer deniz kenarında yaşamayı seviyorsanız bu haber size göre ve hala gideceğiniz yere karar veremediyseniz, yapılan araştırmalar deniz kenarında yaşayan insanların daha uzun ve daha sağlıklı bir ömre sahip olduğunu ortaya çıkartmış. Amerika'da yayınlanan 2025 tarihli bu araştırma sahil bölgelerinde yaşayanların iç kesimlerde yaşayanlara göre daha uzun, daha sağlıklı yaşadığını ortaya çıkartmış. Bunun sebebi deniz havasındaki iyot, dalga seslerinin rahatlatıcı etkisi ve denizin maviliği. O halde imkanınız varsa denize kıyısı olan yerlerde yaşayın siz de, ömrünüz uzasın.

bilirsiniz normal şartlar altında magazin basınından çok fazla haber vermeyi sevmiyorum ama Gökhan Özen'in evlilik haberinden ziyade düğün yapmayıp yaptığı iyilikten bahsetmek istiyorum bu kez dinlemeden önce. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünya evine girdi sevgili Gökhan Özen. Biz de mutluluklar diliyoruz. Bir yastıkta kocasınlar. Çok mutlu olsunlar. Şatafatlı bir düğün yapmak yerine, gösterişte bir düğün organizasyonu yapmak yerine bu özel gün için ayırdıkları bütçeyle inanılmaz bir iyilik yaptılar. Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev satın alarak sıcak bir yuva sahibi olmalarını sağladı. Gökhan Özen ve eşi bize bu önemli jestle onlara alkışlarla tebriklerimizi gönderiyoruz ve hayatın ritmini iki kişiyle geride bıraktık Gökhan Özen'i. Sıla'yla devam ediyoruz iyi müziğe.

Güzel bir perşembe gününde günün tadını birlikte çıkarttık. Her zaman olduğu gibi hafta içi her gün hayatın ritmiyle günün tadını birlikte çıkartıyoruz. Sizi de bekliyoruz. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Yarın yine günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getireceğiz. Unutmayın, güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Hayatın ritmi sona erdi.
2: Ne de eksik, ben de olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

İşte böyle sevgili dinleyenler, ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yeni şarkı dinlersek dinleyelim, söz dönüp dolaşıp Sezen Aksu'ya gelir bence.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle bir haftanın da haberlerine bakalım mı? Amazon yağmur ormanlarının altında 2000 yıllık bir sır yatıyormuş meğer. Hem de öyle sıradan bir sır değil. Araştırmacılar ormanın sadece %3'ünü taramışlar ve yüzlerce antik toprak yapı bulmuşlar. Üstelik aralarında pentagram yani 5 köşeli yıldız şeklinde yapılar da var. 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu şekilleri kim çizdi?

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Peki bu aralar ne yapacağız? Yani birçok şeyden şikayet ediyoruz. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Meditasyon yapmaya ne dersiniz? Bilim insanları demişler ki sadece 7 günde acaba beynimizde neler oluyor? Meditasyon yaptıktan sonra bakacağız birazdan sonuçlara.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Bunlar var ya, beynin bu aktiviteleri azalmış. Üstelik kanda da metabolizmada da iyileşmeler görünmüş. Yani beynimiz de biraz bizim gibi aslında. Bir hafta beni rahat bırakın, kendimi toparlayayım diyor. Denemeye değer bence.
1: Masal gibi başla.

Evet, 7 gün boyunca ara ara meditasyon yapsak ne olur? Toplamda yaklaşık 33 saat rehberli bir meditasyondan bahsediyoruz. Gerçekten beyinde birçok şey değişiyormuş. İçsel düşünceler ve sürekli kendi kendimize yaptığımız o bitmek bilmeyen konuşmalar.

Birazdan moda üzerine konuşalım. Ya moda demişken Cemil İpekçi'nin YouTube sayfasını takip ediyorum. 5. bölüm yayınlandı galiba. Ne kadar içten, ne kadar güzel, çok keyifli bir sohbet. Tabii moda deyince aklımıza Cemil İpekçi geliyor. Çok başarılı bir modacıydı biliyorsunuz. Yurt dışında ülkemizi de başarıyla temsil eden isimlerden bir tanesi. Peki moda deyince aklınıza ne geliyor? Acaba bu sezon, gelecek sezon ne giyeceğiz falan. Önceden modanın patronları vardı, onları takip ediyorduk ama artık çok da öyle değil. Artık sosyal medyada görüp bakıp aslında ne giyecekler ortaya çıkıyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzaktan toplantıları değil mi? Absürt ve komik şeyler de yaşanmıştı. Hala hatırladığım birkaç tane video var mesela. Beni gülümsetiyor. Yeni Zelanda'da yeni bir şey yaşanmış ama. Yeni Zelanda'da bir belediye meclisi üyesi bu işi biraz fazla evden yapmış. Toplantıya evden bağlanıyor ama evin neresinden derseniz banyodan. Kameranın arkasında ne var derseniz mis gibi kurumaya bırakılmış çamaşırlar. Meclis toplantısında gündem maddeleri konuşulurken katılımcıların gözü bir yandan da arkadaki çamaşırlara kayıyor. Ama üyemiz son derece profesyonel, hiç istifini bozmuyor. Ben toplantıdayım arkadaşlar, çamaşırlar da kendi halinde. Konuşmaya devam ediyor. Anlayacağınız, uzaktan çalışmanın bir sınırı yok.

Şöyle bir 10 saniye düşünün ve tekrar ne kadar zor olup olmadığına karar verin. Bazen bazı şeylere çok önyargılı bir şekilde davranıyoruz bence. Mitolojik bazı kelimelerden bahsedeceğim. Çok eski kelimeler bunlar ama hala günlük hayat içerisinde kullanıyoruz. Eko onlardan bir tanesi. Ne demek? Yankı demek. Tanrıça Hera tarafından cezalandırılarak sadece başkalarının söylediği son sözleri tekrar edebilen orman perisi Eko'dan geliyor bu kelime. Bundan sonra bir tık daha dikkatli kullanacağız herhalde. Mentor var mesela. Odysseia destanında Odysseus'un oğluna emanet ettiği okula akıl hocası mentorun adı.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Küresel okyanus açıklarında sıcaklıklar Temmuz'da rekor seviyeye ulaşmış. Temmuz 2026'dan bahsediyoruz. Ortalama 21 dereceyle kayıtlardaki en yüksek okyanus yüzeyi sıcaklığının görüldüğü Temmuz ayı olmuş. Gerçekten sıcaklık değerleri yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen dikkat ediyorsunuz ama özellikle günün bu saatlerinde çok da dışarıda olmamayı, eğer dışarıdaysanız illaki yanınızda su bulundurmayı, şapka takmayı ya da güneş şemsiyesi kullanmayı lütfen unutmayalım. Kendimize ve sevdiklerimize dikkat edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Japonya'dan öyle bir icat geldi ki sıcaktan bunalanlar buzdolabını aç da biraz serinle demek artık şaka olmayacak. Çünkü Japonlar aşırı sıcaklara karşı insan buzdolabı geliştirmişler. Adı da Duhimon Box. İçine bir insanın sığabileceği kadar büyük paslanmaz çelikten bir kutu düşünün. İçine giriyorsunuz ve sistem de sizi serinletiyor. Ya sıcağına ben artık eriyorum dediğimiz noktada çözüm belli. Buzdolabına giriyorsunuz. Gerçi bizde bu icat tutarsa yazın evlerde yeni bir tartışma başlayabilir. Yani ciddi ciddi girmeyi düşünür müsünüz bu buzdolabının içine bilmiyorum.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yıllarda yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Mesela biriyle flört ediyorsunuz ve mesajınıza cevap vermiyor. Arıyorsunuz, açmıyor. Ne oldu? Ghostlandınız. Meğer bu hayaletlik hali artık aşk hayatında sınırlı değilmiş, iş hayatına da taşımış durumda. Genelde Z kuşağının yaptığı şeylerden bir tanesi. Z kuşağından bazı adaylar iş görüşmesinden sonra mesajlara cevap vermiyor. Hatta işi kabul edip başladıktan birkaç gün sonra bir bakıyorsunuz kendisi ortada yok. Çok acayipler değil mi?

Ailesi hep bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Haftanın perşembesi çoktan başladı. Biz tabii bu perşembenin tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşıp hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Yine bu iki saat boyunca radyonuzun sesini kısamayacağınız en iyi şarkılar, kulağınızı kaçıramayacağınız keyifli haberlerle hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bazı ilanlarda görmüşsünüzdür. Fiyat için DM yazıyorlar. Özellikle sosyal medyada mesajlaşma üzerinden fiyat veriyorlar. Kişiye özel mi fiyat veriyorlar? Herkes için aynı fiyat geçerli değil mi? Neden fiyat yazmıyorlar diye düşünürken Türkiye'de Ticaret Bakanlığı bu konuya el atmış ve taşınmaz taşıt ticaretinde sahte ilanların önüne geçebilmek amacıyla denetlemelere başlarken sosyal medya ortamında paylaşılan ilanlara artık bundan böyle fiyat bilgisi verilmesi zorunluluğu getirmiş. Aklınızda olsun. Bu yüzden sosyal medyada fiyat için mesaj yolunu kullananların ceza aldığını hatırlatmış olayım. Peki, sosyal medya dünyanın gündeminde pek çok konuda, özellikle denetleme konusunda gündeminde biliyorsunuz. Sizin de şikayet olduğunuz mevzular varsa bildirmeyi ihmal etmeyin sosyal medyada.

Dünyadaki en sadık dostlar köpekler. Öyle bildik, öyle öğrendik, öyle gördük. Aslında öylelerdi gerçekten. Peki geçtiğimiz gün Dünya Köpek Günü kutlanmış. Kediler günü olurdu, köpekler günü olmaz mı? Köpeklerin sadık dost olduğu yadsınamaz bir gerçekken neden köpek sahibi olmamız gerektiğini anlatan sebepleri sıralamışlar bize. Evet, birer kedimiz var pek çoğumuzun. Evcil hayvanı deyince ilk akla gelen kediler ama köpeklerin daha insan canlısı, daha yakın bir dost olduğunu pek çok kez deneyimledik. İnsanların acılarını hissettiğini, herhangi bir sıkıntısı olan insana karşı daha çok yakınlaştığını söylüyorlar misal köpeklerin. Empati kurma konusunda kedilerden daha yetenekli oldukları kesin. Hatta koku alma duyularıyla bazı hastalıkları dahi teşhis edebildikleri söyleniyor. İş kaynaklı stresi azaltıyormuş misal köpekler, kediler azaltamıyorlar. Formda kalmanıza da yardımcı olurlar, zira her gün onları yürüyüşe çıkartmak lazım. E tabi sizi daha sosyal bir birey haline getirirler. Peki daha pek çok sebep var. Siz o sebeplerden birini mutlaka fark edip bir evcil hayvan sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

biz kadınlar ömrümüzün bilmem kaç yılını makyaja harcıyorduk. Artık bu son makyaj trendlerinden sonra ömrümüzün yarısından fazlasını harcıyoruz herhalde. Yok, ben o kadar makyaj yapmayı sevmiyorum ama böyle kat kat makyaj yapanlar, adeta bir tablo gibi yüzünü boyayanlar daha dikkatli davranıyorlar. O halde sevgili hanımlar, allık kullanırken yaptığımız hatalardan bahsedelim. Bütün hataları tamamladık. Bize kalan allık kullanırken yaptığımız hatalar oldu. Peki bu hataları da düzeltebilmek adına fazla allık uygulamayacaksınız. Yanlış yere uygulamayacaksınız. Doğru yere uygulamak için böyle aynaya bakıp dümdüz bir gülümseyeceksiniz. Gülümsediğinizde yanaklarınızda yükselen elmacık kemiklerinin kenarları allığı uygulamak için en ideal yer. Yüzünüz küçükse biraz daha aşağıda uygulayabilirsiniz. Doğru şekilde dağıtacaksınız. Tek bir yerde kalmayacak. Doğru fırça, doğru allık rengi ederken yüzünüze en yakışan şekli siz bulacaksınız aynanın karşısında. Öyle haydi yanakları gibi kıpkırmızı kalmasın yanaklarınız. Peki, sadece gülümsediğinizde değil, her an mutlu hissettiğinizde Allah'a ihtiyaç duymadan pembe olsun yanaklarınız.

Güne başlarken, hazırlanırken, bir yere gideceğiniz zamanlarda, hazırlık yaparken çok fazla vakit harcıyorsanız o halde hazırlanmadan önce kıyafetlerinizi, yapacağınız makyaja bir karar vermek gerekiyor. Misal işe gitmeden bir gün önce kıyafetleri hazırlamanın, kıyafete uygun nasıl makyaj yapacağınızı düşünmenin size faydalı olacağını düşünüyorum. Peki sabah güne hazırlanırken daha hızlı hazırlanmak isteyenler, geç kalmak istemeyenler için küçük bir tüyo olsun, önceden hazırlık yapmak mutlaka her zaman işe yarar, unutmayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Belki de çok yoğun bir iş günü geçiriyorsunuz ya da çalıştığınız günün sonrasında kalabalık aile ortamında kendinizi dinleyemiyorsunuz. Eğer sessiz kalmaya ihtiyacınız varsa size sessizliğin faydalarından bahsedeceğim. Belki rahatlamak için müzik dinliyor olabilirsiniz, arkadaşlarınızla dertleşebilirsiniz, uzun uzun sohbet edebilirsiniz ama sessizliğin sinir sistemine daha iyi etkileri olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Bilim insanları zihni susturmanın daha sağlıklı bir beyne giden yol olduğunu söylüyorlar. 2013 yılında yapılan bir araştırma 2 saat sessiz kaldığınızda tansiyonun düştüğünü, kalp ritminin yavaşladığını, konsantrasyonun arttığını, odaklanmanın iyileştiğini söylüyorlar. Bu yüzden en azından bir 2 saat kendinize sessiz anlar, alanlar oluşturmaya bakın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Mesela bir yerimiz ağrıdığında, başımız ağrıdığında, ağrı kesici aldığımızda başımızın ağrıdığını nereden biliyor? Ya da bir bacak ağrısı için, bir sırt ağrısı için misal ağrı kesici kullandığınızda nasıl bir anda oraya iyi geliveriyor? Dişiniz ağrıdığında, diziniz ağrıdığında ağrı kesici orayı nasıl buluyor? Aslında ilaçların böyle bir hedef bulma yeteneği yok tabii ki. Ağrıyan yeri tespit edip de oranın ağrısını geçirmiyorlar. Aslında vücudumuzdaki biyokimyasal süreçle alakalı diyor uzmanlar. Ağrı kesiciyi aldıktan sonra ağrıyan yeri arayıp bulmuyor ağrı kesiciler. Kana karıştıktan sonra vücudun büyük bölümüne dağıldığı için ağrı oluşumunda rol oynayan biyokimyasal süreci etkileyerek nereniz ağrıyorsa oranın ağrısını azaltıyor. Açıkçası bütün vücudunuzda var aslında ağrı kesici. Siz sadece ağrıyan yeri hissettiğiniz için onun azaldığını fark ediyorsunuz. Böyle işliyor ağrı kesicilerin çalışma prensibi diye hatırlatmış olayım merak edenlere.

Tüketim toplumuyuz. Kabul edelim. Tüketiyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Çok çabuk tüketiyoruz. Çok çabuk bıkıyoruz. En son ne zaman mesela bir albümü baştan sona dinlediniz? Eskiden albüm çıksın diye beklerdik. Sonra single'lar oluşmaya başladı. Müzik dünyası tek tek şarkı sundu. Albümler biraz daha az dinlenir oldu. Misal eski zamanlarda biz bir albüm çıktığında albümü alıp baştan sona bütün şarkıları dinlerdik. İçinden en sevdiğimiz şarkıyı belirlerdik. Defalarca kez dinlerdik. Belki de bize en çok uyan şarkıyı fark ederdik. Peki siz bu son yıllarda en son ne zaman bir albümü baştan sona dinlediniz? Peki Berkay'la devam edeceğiz. Bal Badem'i dinleyeceğiz ama albümlerden bahsetmişken Berkay'ın 7 yıl aradan sonra çıkarttığı 7. albümünden de bahsetmek istiyorum. Yeni albümü Kavi ile dinleyicisiyle buluştu. Albümü baştan sona dinlemek isteyenler için albüm dijital platformlarda paylaşıldı, haberiniz olsun. Bal Badem'i dinleyelim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Oldukça sıcak bir haftayı geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu hafta da çok sıcak olduğu için biraz yavaş mı geçiyor? Daha perşembe günündeyiz, daha önümüzde cuma var ama hafta sonu bir serinleme varmış. Merak etmeyin, o serinleme yine bize Eylül'ü hatırlatacak gibi, zira Ağustos'u uğurlayacağız bu hafta sonunda. Peki bu sıcak perşembe günün tadını çıkartırken yapılan araştırmalar, meteoroloji örgütlerinin yaptığı açıklamalar 2026 yazının tarihin en sıcak yazı olabileceğini ortaya çıkartmış. Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olaylarının hafızamızdaki en güçlü olaylardan biri olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Meteoroloji ofisine göre 2026 yılı tarihin en sıcak senesi olabilir demişler. Tabii 2027'yi görmeden bunu bilemeyiz ama şimdi daha iyisi gelene kadar en iyisi bu diyelim sıcak yıllar arasında.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hani bir söz vardır bilir misiniz? Ağaç mısın sen? İstemiyorsan değiştir bulunduğun yeri diye. Hiçbirimiz ağaç değiliz ki istediğimiz yeri değiştirebiliriz. Günümüz koşullarında ağaçların bile yerlerini değiştirebiliyorlar. Peki eğer deniz kenarında yaşamayı seviyorsanız bu haber size göre ve hala gideceğiniz yere karar veremediyseniz yapılan araştırmalar deniz kenarında yaşayan insanların daha uzun ve daha sağlıklı bir ömre sahip olduğunu ortaya çıkartmış. Amerika'da yayınlanan 2025 tarihli bu araştırma sahil bölgelerinde yaşayanların iç kesimlerde yaşayanlara göre daha uzun daha sağlıklı yaşadığını ortaya çıkartmış. Bunun sebebi deniz havasındaki iyot dalga seslerinin rahatlatıcı etkisi ve denizin maviliği. O halde imkanınız varsa denize kıyısı olan yerlerde yaşayın siz de ömrünüz uzasın.

bilirsiniz normal şartlar altında magazin basınından çok fazla haber vermeyi sevmiyorum ama Gökhan Özen'in evlilik haberinden ziyade düğün yapmayıp yaptığı iyilikten bahsetmek istiyorum bu kez dinlemeden önce. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünya evine girdi sevgili Gökhan Özen. Biz de mutluluklar diliyoruz. Bir yastıkla kocasınlar. Çok mutlu olsunlar. Şatafatlı bir düğün yapmak yerine, gösterişte bir düğün organizasyonu yapmak yerine bu özel gün için ayırdıkları bütçeyle inanılmaz bir iyilik yaptılar. Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev satın alarak sıcak bir yuva sahibi olmalarını sağladı. Gökhan Özen ve eşi bize bu önemli jestle onlara alkışlarla tebriklerimizi gönderiyoruz ve hayatın ritmini iki kişiyle geride bıraktık Gökhan Özen'i. Sıla'yla devam ediyoruz

Güzel bir perşembe gününde günün tadını birlikte çıkarttık, her zaman olduğu gibi hafta içi her gün. Hayatın ritmiyle günün tadını birlikte çıkartıyoruz, sizi de bekliyoruz. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Yarın yine günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getireceğiz. Unutmayın, güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugün hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Kar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.